0: Radio Dragon. Radio Dragon qui crache du son.
1: Almış ele arsızlığı, baştan başa yersizliği, bilmem neden hırsızlığı, yapan değil, bilen zalim.